0: taşıma pahalı. Anıl Tunay taşıma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Radio ITN.
2: Pasaru ekaye benade daha navayai.
3: Manaviya premiye.

0: taş mapa anıl tunay taş mahata
1: latın anı latın anı latın anı
0: lakanda radio itn
2: wow ne yemeğini
0: lakanda evening drive